tamam der. Yakşı çiçekleri boz, yarimi leblebi lepleri klos. Körlü saçıyla kuzum merinos. Tatile gittik çeşme asos. Sendeki çift, bendeki floş. Çekmiş.

0: Erivan'da bir kitapçı raftaki bir CD kapağında bir yüz ve o yüzde değişen bir hayat hikayesi. Bahsettiğim kişi sanatçı Yaşar Kurt. 90'ların Türkiye rock müziğinin en tanınmış isimlerinden birisi, kendisi bizden birindeki konuk bu hafta. Uzun yıllardır Berlin'de yaşıyor. Kendisiyle hayat hikayesini Rize'de başlayıp Erivan'la devam eden ve Berlin'e uzanan yolculuğunu konuşacağız. Mikrofonda ben Aydın Işık. Kozmo Türkçe'ye hoş geldiniz. Yaşar Kurt Berlin'de hattımızda şu anda. Arşak Yaşar Kurt, hoş geldin yayınımıza.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Şimdi Türkiye'de 90'lı yıllarda rock müziği, özellikle de özgün alternatif rock dendiğinde akla gelen ilk isimlerdensin. Hayalin hep bir müzisyen ya da bir rockstar olmak mıydı? Nasıl başladı sanata olan ilgin ve ilk deneyimlerin Yaşar?
1: Sanata olan ilk deneyimlerim aslında televizyonda izlediğim müthiş filmler ve tiyatro oyunlarıyla başladı. Oyuncu olmak istedim. Yani çünkü müzik zaten o kadar evin içinde, o kadar hayatın içinde bir şeydi ki, hani müzisyen olmak gibi bir fikrim yoktu başta. Daha kapsamlı şeyler düşünüyordum. Derken yaptım da bu şeyi. İşte 14-15 yaşlarımda TRT'nin bazı prodüksiyonlarında böyle yan karakterler oynamaya başladım. Ondan sonra işte bu gitgide bir iki yıl sonra zaten şey açıldı, özel kanallar açıldı birkaç yıl sonra. Orada özel kanalların televizyonlarına geçtim. İşte setlerde çalıştım, değişik işler yaptım, yönetmen asistanlığı vesaire.
0: Yani aslında senin daha çok niyetin kamera önü, kamera arkasıydı. Hatta onunla ilgili tecrübeler yaşamıştın. Ama derken bir anda...
1: Derken hayat beni bambaşka bir yere götürdü.
0: Bir anda bambaşka ama çok da başarılı olduğum bir yere götürmüşsün. Sen 1968 senesinde Rizeli bir ailenin çocuğu olarak İstanbul'da doğdun. Ve seninle arkadaşlarımın yaptığı ön görüşmede ailende sanata ilgi duymayan neredeyse kimse yoktu demişsin. Kimler vardı sanatla uğraşan ailende?
1: Yani mesela ablam benim ilk müzik öğretmenimdir. O Türk halk müziğini çok severdi ve bir Türk halk müziği korosunda şarkı söylüyordu halk eğitim merkezinde. İşte oradan koronun notalarını bana getirirdi. Dolayısıyla ben neredeyse bütün Türk halk müziği arşivine sahiptim. O zamanlar yazılmış neredeyse birçoğuna sahiptim. Hala da o notaları saklarım anı olarak. Yani annem hafızdır, Kur'an'ı çok güzel okur, müthiş bir sesi vardır. Babam duvar ustasıdır, çok iyi bir mimar ve mühendistir aynı zamanda. Ama Türk müziği hayrandır, radyosu açıktır, müzik sürekli oradan gelir. Yani evin hali budur. Büyük ablam kanaviçeyle uğraşır, bir takım işlemelerden resimler yapar.
0: Yani sanat dolu bir evde büyüdün anladığım kadarıyla.
1: Ben de enstrümanlarla uğraşırdım. Evet.
0: Ne kadar güzel. Ondan sonra dediğin gibi oyunculuk hayalinin peşinden koşuyorsun. 80'lerin ortalarında TRT'de kimi yapımlarda figüran, hatta karakter rolleriyle görev almaya başlıyorsun. Daha sonra senin de söylediğin gibi özel kanalların gelmesiyle Star TV'nin ilk yapımlarında yer alıyorsun. Nasıl bir süreçti o 80'ler ve 90'ların başları?
1: Yani çok heyecanlıydı. Öğrenme sürecimdi. Aynı zamanda amatör tiyatro yapıyordum. Aynı zamanda liselerde gençlere bilgilerimi aktarıyordum. O lise arası tiyatro şenliğinde bir takım liselerin gruplarını çalıştırıyordum, oyunlarını falan. Hatta o dönemlerden isimler şimdi böyle mesleğimde ünlü isimler oldular benim öğrencilerim. Bununla da gurur duyuyorum. Böyle yoğun bir hayat. Bir yandan da profesyonel tiyatrolarda çalışıyorum. İşte tiyatro Aynada çalıştım. Ankara Birlik Tiyatrosu ile çalıştım. Ondan sonra tiyatro stüdyosunun müzikallerinde oynadım. Prodüksiyonlarında çalıştım. 90'ların başına kadar. Sonra işte bir aşk hikayesi peşine Berlin'e geldim.
0: Bir anda Avrupa'ya kaçıyorsun. Şimdi senin tiyatrolarda çalıştığın dönemlerde sadece sahneye çıkmıyorsun, sahne arkası değil, oyunlar için besteler de hazırlıyorsun diye biliyoruz. Derken hatta sesinin rengi ve müziği olan ilginden dolayı kim bestelerini icra etmek isteyip bir grup kurmaya karar veriyorsun. Hatta bir arkadaşım evet. var, fakat arkadaşım bu işten bir cayıyor, ondan sonra yoluna tek başına devam ediyorsun.
1: Yani bir grup kurmaya çalıştım, bayağı uğraştım ama o başka bir, hepimiz çok genç ergen tiplerdik ve böyle bir araya gelmek o kadar kolay değildi. Ve bunu yapamadım. Sonra da aldım gitarı elime. Köln'de bir stüdyoda böyle birkaç saat içinde bir 10 tane falan şarkı kaydettim.
0: Evet, 1993 senesinde Köln'de aslında ilk albümün doğmuş oluyor, Sokak Şarkıları isimli.
1: Burada yani o da arkadaşlarımın teşvikiyle, ya sen şey yapıyordun, müzik yapıyordun, niye, nerede bunlar falan, o şarkılar niye yok ortada falan diye. O zamanlar Vupa Tiyatır'dan arkadaşlarım vardı, Wuppertal'den. Onlar da biraz baskı yaptılar bana. Hatta orada bir Ada diye bir restoran vardı Wuppertal'de. Onun üst katında bir ay gitar çalıştım. Ondan sonra böyle bir gün hızlı stüdyoya girdik ve 10 tane şarkı kaydettim. Sonra Türkiye'ye gittim. Daha önce Türkiye'de bana şey teklifi gelmişti. Türkü albümü yapalım. Sesin çok güzel, sen biraz türkü söyle. Ben de şey demiştim, ya benim kafamda başka bir müzik var. Yani türkü güzel ama ben başka bir şey yapmak istiyorum. Dolayısıyla bu kaseti Ada Plak'a götürdüm. Dedim yani böyle bir şey basar mısınız? Ondan sonra bana döndüler ve işte 15 gün sonra falan, evet tamam biz bunu basıyoruz dediler.
0: 1994 senesiydi albümün Türkiye'de. Aynen artık. Sokak Şarkıları ismiyle piyasaya çıktı ve Sokak Şarkıları derken aslında sen ondan önceki dönemde Avrupa'yı gezerken Avrupa'da gördüğün sokak sanatçılarından çok etkilendiğini belirtmişsin. Ne etkiledi seni o sokak sanatçılarından?
1: Sokak sanatçıları ne etkiledi beni? Tabii ki özgürlüğü etkiledi. Yani sonuçta yalnızca kendi fikir ve yaratıcılıkları üzerinden bir şey sunuyorlardı. Ve bu insanların direkt önüne koyuluyordu. Yani baksalar, bakmasalar, ilgilenseler, ilgilenmeseler önemli değildi. Önemli olan o performansı orada yapabiliyor olmaktı. Ve insanları o performansla tanıştırabiliyor olmaktı. Ve bazen de karşılığında küçük paralar alıyorlardı bu insanlar. Bu benim için çok etkileyici bir iletişim tarzıydı. Bir sanatçının toplumla birebir, ona dokunarak, yani neredeyse yoluna çıkarak iletişim kurması. Bu benim politik görüşüme, dünya görüşüme, filozofime çok uygun bir tarz idi. Hatta işte sokak tiyatrosu falan da yapıyorduk o zamanlar İstanbul'da bazı festivallerde. Dolayısıyla bu sokak şarkıları fikri yaptığım kayda en yakışan isim oldu.
0: Dediğim gibi 1994 senesinde çıktı Yaşar, senin ilk albümün. Ve ben de Türkiye'de 1995 senesinde üniversite eğitimime başlamıştım. Ve kimi kesimlerde olduğu gibi benim de arkadaş çevremde özellikle ilk albümündeki bir beste çok çok dinleniyordu. Ona beraber bir kulak verelim.

0: Anne isimli bestenden bahsediyoruz. O dönemde neydi sana bu besteyi yaptıran?
1: Wow, acayip bir dönem. Yani o dönemde neydi bana bu besteyi yaptıran? Tek bir şey olarak bunu anlatmak çok zor. Ama kapsam olarak böyle işte hadi erkekler savaşa, tahta tekerlekler ve korkuyorum anne. Bu üç şarkı, önce tabii korkuyu yani anneyi yazmıştım. Bu üç şarkı böyle bir dönemimi anlatıyor benim. O dönem çok işte 90'lı yıllar, Körfez Savaşı ve işte Türkiye'nin savaşa girmesi konuşuluyor. Özal sanırım o zaman Cumhurbaşkanı ya da Başbakan daha. O zamanlar bir savaş karşıtı bir şeyler yazmam gerektiğini düşündüm ve biraz o dönemin işte şeyleri, çok Boşart okurdum mesela. Wolfgang Boşart'ın bu hikayeleri vardır. Askerlerin böyle garip hallerini anlatan küçük hikayeleri. Onları çok okuduğumu hatırlıyorum o dönemde. Hatta bir sahneleme üzerine de çalışıyordum falan Boşart hikayelerinin. Sanırım o da bana bir motivasyon oldu. Böyle savaş karşıtı, savaşı reddeden ve onun insani olmadığını anlatan bir şeyler yapmalıydım ve bu üç şarkıyı o mesaj için yazdım.
0: Ve o albümün özellikle gençler tarafından çok çok dinlendi ve senelerce hatta artık bir kult haline geldi albümün ve ilk stüdyo albümünden.
1: Ya tabii best şey liste başıydı, hatırlıyorum yıllarca en tabii iyi ki albümlerde birinciydi, hep birinciydi yani.
0: Ve o başarılı ilk albümünden kısa bir süre sonra Almanya Berlin'e yerleşiyorsun. Ne cezbetti seni o yıllarda Berlin'e taşınmakta?
1: Ben Berlin'i 1987'de görmüştüm ve hatta o geldiğim dönemde Doğu'ya, Türkiye'de Brecht Tiyatrosu üzerine çalışıyordum. Ve işte direkt Doğu'ya geçip Brecht Tiyatrosu'nda Manfred Wegfeld'in yönettiği bir oyunun provalarını izleme şansım olmuştu. Daha duvar yıkılmadan önce. Yani tiyatro teorisi, Brecht'in sanat teorileri beni çok etkiliyordu. O konuda daha fazla gelişmek istiyordum. Berlin o noktada beni çeken en önemli noktalardan biriydi. Tiyatronun burada olması, Berlin'in hem duvar yıkılmadan önceki hali, böyle müthiş bir sanat merkezi, çok eğlenceli bir yerdi. Her köşe başında tiyatro vardı, sokak sanatı çok fazlaydı Berlin'de. Yani Berlin beni büyülemişti 1987'de ilk geldiğimde. Dolayısıyla burada kurduğum bağlar, arkadaşlıklar falan daha sonra beni Berlin'e yerleşmeye.
0: Ve halen de Berlin'de hayatını devam ettiriyorsun.
1: Evet, iyi ki de gelmişim. Berlin bana hep iyi gelmiştir.
0: Şimdi seni geniş kamuoyu tabii ki Yaşar Kurt ismiyle tanıyor. Ben de yayınıma girişte bilerek bu ismi kullandım. Ancak ismin, gerçek ismin artık Arşak Yaşar Kurt bir süredir. Çünkü sebebine gelelim, neredeyse 40 yaşında ailenin Ermeni kökenli olduğunu öğreniyorsun. Üstelik her şeyi Erivan'a yaptığın bir ziyaret ve bir kitapçıda gördüğün bir CD kapağıyla başlıyor. Bizi lütfen o güne bir götür. Ne yaşadın o gün Erivan'da, o kitapçıda?
1: Aslında tabii çocukluğumdan beri bir soru vardı içimde. Ya bir gariplik var. Yani yaşadığımız yer ve yaşadığımız toplumla ilgili bir farklılığımız var.
0: Aile olarak mı farklılığınız vardı?
1: Aile olarak. Hatta kuzenlerim de bize yakın otururlardı. Babamın değişik akrabaları. Yani böyle hayatımız çok içe kapalı. İşte arkadaşlıklarımız dışa kapalı. Evlerimiz geniş avlulu, hayatlarımız biraz böyle gizli, korunaklı, uzak, fazla sosyal olmayan, değişik. Mesela bazı kelimeler var, onları diğer kimse kullanmıyor bizden başka. Ondan sonra ya böyle bir sürü şey vardı. Başkaca da tabii şeyler, böyle sorular sorardım. Yani biz tamam da yani biz neyiz yani? Gürcü müyüz, Laz mıyız? Ermeni
0: daha bu Erivan'da zaman yaşadığından önce zaten başlamıştın diyorsun tabii, bu
1: tabii,
0: soruları sormaya.
1: Tabii çocukluğumdan beri gelen bir soru bu. Hatta Laz olduğumu düşünürdüm. Laz olduğumuzu düşünürdüm. Fakat biz Lazca bilmiyoruz ve Lazca konuşmuyoruz tabii. Ama yani yine de Karadeniz'de en çok Lazlar vardır. Herkes böyle düşünüyordu. Ve bu konuda gerçekten bilimsel bir şeye yönelmedim. Ailem ne diyorsa kabul ettim ve çok da üzerine gitmedim. Ama her zaman bir soru işareti vardı. Ve daha sonra Yerevan'a gidip de Komidas'ın fotoğrafıyla karşılaşınca Komidas bana çok benziyordu fiziksel olarak. İki bir kuzenim var, teyzemin oğlu, ona benden çok daha fazla benziyor.
0: Açıklayalım, buradaki Komidas dediğin bir sanatçı, Ermeni bir sanatçı ve onun CD'si elinde ve o kapağındaki resmi bir anda seni şaşırtan.
1: Evet, kapağındaki fotoğrafı antik bir fotoğraf. Çünkü Komidas 1869 yılında, yani benden tam 100 yıl önce doğmuş. Kayseri'de doğmuş. Bursa'da büyümüş vesaire. Çok önemli bir kişi. Hatta Berlin'de Humboldt'ta felsefe okumuş. Daha sonra tabii hayatını çok inceledim. Ve sonra o CD ile İstanbul'a geldim. Bizim yaşlı böyle akrabalardan birine gittim. Dedim ki ya Selim, adı Selim'di, Selim amca. Uzun zamandır görmemiştim, hatırlıyorum. Kapıdan içeri girdim, böyle yüzüne bir baktım. O beyaz saçları ve hafif uzamış sakalları ve yüzünün bakışı bana Ayasofya'da gördüğüm Sphinx'lerdeki insanların yüzleri gibi geldi bir anda. Benziyordu o yüzlere yani. O sakalın biçimi, o saç, neredeyse yani ben sanat tarihi çok severim. Çok takip ederim, resim sanatı özellikle. Selim amca dedim ya, biz gerçekten nereden geldik? Selim amca şöyle kafasını kaldırdı. Van'dan geldik oğlum biz. O zaman bende bir jeton düştü. Van nere, Rize nere? İnsan Van'dan Rize'ye niye gider?
0: Peki cevaplarına kimde ulaştın?
1: Cevaplarına aslında biraz yaşlıları sorgulayarak ulaşmaya çalıştım ama kimse bir şey anlatmıyordu. Bu neredeyse böyle bir yeminli bir şeydi. Kimse bir şey anlatmıyordu yani. Daha sonra başka benim gibi hemşindiler buldum. Yani bu soruyu sormuş ve bunun karşılığında çok sıkı bir dayak yemiş hemşindiler buldum yani. Onlar da araştırmışlardı. Bulgularını paylaşmak istiyorlardı fakat bizim yaşlılardan bir tanesi benim yüzüme söyledi. 2015 yılıydı. Oğlum dedi, demeyin dedi, bir 10 yıl daha bekleyin dedi. Bu beni çok etkiledi. Söylemeyin, bir 10 yıl daha bekleyin. Niye söylemeyelim, bir 10 yıl daha bekleyelim? Bir 10 yıl daha niye bekleyelim? Sonra baktım ki biz hemşinliyiz. Ve ben çocukluğumda Rize'ye götürülmüştüm. Neden Rize'nin merkezinden asıl köylere götürülmediğimi o zaman anladım. Çünkü bizim köylerde başka diller konuşuluyordu ve o dilleri duymamam gerekiyordu. Bizim aile bu konuyu tamamen yok etmek istiyordu.
0: Ve Ermeni kimliğini tamamen saklamaya çalıştılar. Senin bu hikayenin de anlatıldığı bir belgesel yapıldı 2015 senesinde. Sessizliğin Mirası isminde bir belgesel. Oradan kısa bir alıntı dinleyelim beraber.
2: Bütün aile öldürülmüş, bir çocuk sağ kalmış ve onun kurtuluşu üzerinden yürüyen bir aile hikayesi var. Ermeni olduğumu öğrenince hissettim, gerçekten rahatladım ve bir sorunun cevabını bulmuştum öncelikle. Başta bayağı bir kızgındım yani. Öfkenin yerini ilgi aldı artık.
0: Öfkenin yerini ilgi aldı diyorsun. İlk önce o hayatını kurtaran o küçük Ermeni çocuğun hikayesine bir gidelim. Onu bize bir anlatır mısın?
1: Şöyle anlatayım. Yani bu böyle bir anlatı olarak bana Selim amca tarafından aktarılmıştı. Yani işte Rize'nin Tulumpuar ilçesine bir çocuk ulaşabiliyor. Bütün aile Van'dan yola çıkıyorlar ama aşağı yukarı herkes ölüyor. Bir tek bir çocuk bir Müslüman ailenin yanına veriliyor Rize'de ve bu çocuk 13-14 yaşlarına geldiğinde bir akciğer hastalığına, böyle verem gibi ya da o tarz bir şey bilmiyorum, kapılıyor. Doktor ararlarken bir dağlı bir hemşinli çocuğu görüyor, diyor ki bu çocuğu bana verin, ben bunu iyileştireyim, ben biliyorum bunun ilacını. Çocuk dağdaki köye gidiyor, işte bal vesaire neyse çocuğu iyileştiriyorlar hakikaten. Birkaç ay sonra bu aile çocuğu almak için dağa gidiyorlar. Fakat çocuk diyor ki hayır, ben aşağıya gelmek istemiyorum. Bu ailenin yanında kalacağım. Bu adamın kızıyla evleneceğim. Bundan sonra gelmiyor. Bizim hikayemiz böyle
0: O
1: başlıyor.
0: çocuk deden oluyor.
1: O çocuk benim babamın babasının artık nesiyse bilmiyorum. Şimdi bu hikayeyi zaman şeyiyle ölçüştüremiyoruz. Çünkü babamın babası hemşinde yatıyor. Böyle bir dere yatağında bir mezar. Ölüm hikayesi şey anlatılıyor. İşte ormanda gece ağaç keserken üzerine ağaç yıkıldı ve öldü. Anlatılma hikayesi bu. Doğum tarihini bilmiyoruz. Adını Osman diye biliyoruz. Eşkıya Osman diyorlar. Dağlarda silahlı bir adam. Bölgenin neredeyse ne derler, valisi gibi bir adam. Fakat daha sonra işte silah bırakılıyor falan filan, aşağıya iniliyor ve orada da işte o dere yatağında yatılıyor. Dedemin hikayesi bu. Babaannem dedem tarafından kaçırılarak evlenilmiş bir insan. Babaannemin nüfusunda annesinin adının Surmika olduğunu öğreniyoruz. Başka herhangi bir kayıt yok. Surmika'nın kızı 30 yaşlarında 6 çocukla dul kalıyor. Ve o 6 çocukla birlikte İstanbul'a geliyor. Babam onların en büyüğü. Ve İstanbul'da bir Rum köyüne yerleşiyorlar. Bu köy bir Rumların gönderilip Selaniklilerin getirildiği Kadıköy'e çok yakın bir köy. Ben orada doğdum. Böyle bostanlarla çevrili, işte akarsular, yemyeşil her taraf çok güzel bir yerdi. Bizde bir hemşindi bahçemiz vardı, 500 metrekare bir arazimiz vardı. Mısır'dan incire, kirazdan duta, üzüme her şeyi o bahçeden alıyorduk. Ve 10 tane de bal kovanımız vardı. Onlardan da bal elde ediyorduk. Sonra bir tane de inek aldık. Ondan da süt elde ediyorduk.
0: Yani şu an
1: Tam
0: aslında
1: bir...
0: kimsenin gözünün önünde bile canlandıramayacağı bir hayat yaşıyordunuz İstanbul'da.
1: Ya biz İstanbul'da bir hemşinde hayatı yaşıyorduk.
0: Anladım. Şimdi sen ondan sonra az önce kayıtta da dinlediğimiz gibi, belgeselde de söylediğin gibi bir anda ilgin daha da artıyor kimliğine, öz kimliğine ve hatta ondan sonra kimliğini değiştiriyorsun ve Arşak ismini alıyorsun. Zor bir karar mıydı bu? Çünkü hatta vaftiz olup Hristiyanlığı bile seçiyorsun. O yıllarda Türkiye'de kamuoyunda da çok konuşulmuştu. Nasıl bir karar aşamasıydı senin için ve ailenin içinden de ya oğlum ne gerek var başımıza iş açtın diyenler, büyüklerin çıktı mı?
1: Hayır. Hayır. Ailemin içinden hiç

0: nasip etti. Sen her zaman bir oğlumsun.
1: Yani tabii çevreden ki gördün ama aile içerisinden ya da akrabalarından herhangi bir tepki görmedin anladığım kadarıyla.
0: Hayır, görmedim.
1: Şimdi hayatına Arşak Yaşar Kurt olarak devam ediyorsun. Tabii müzik kariyerin, müzik hayatında devam ediyor. Yani 30 yılı aşkın sürede birçok sayıda albümün ve teklin var. Yazdığın eserler çok sayıda sanatçı tarafından seslendirildi. Hala üretmeye devam ediyorsun ve önümüzdeki süreçte, hatta 2 hafta içerisinde Berlin'de sahneye de çıkacaksın. 12-13 Eylül tarihlerinde Berlin'deki Ballhaus Prinzen Allee'de sahneleyeceksin. Afife Jale oyunu var. Afife Jale Osmanlı döneminin sahneye çıkan ilk Müslüman kadın tiyatrocusu. Senin de bir rolün var bu oyunda. Afife Jale'nin büyük aşkı Selahattin Pınar'ı canlandırıyorsun. Nasıl oldu bu rol sana? Nasıl geldi ve nasıl bir oyun bekliyor seyircileri?
0: Bu rol bana nasıl geldi? İşte Berlin'de ut çalmayı bilen, Türk müziğinden anlayan bir oyuncu arıyorlardı bu oyun için. Selin İşcan yönetiyor oyunu. Aynı zamanda oyunun yazarı da. Sonra Selin bir konserime geldi. Frankfurt'ta Güneş Tiyatrosu'nda çalıyordum. Beni sahnede de izledi. Oyundan sonra rolü bana teklif etti. İşte birkaç aydır çalışıyoruz. Ben tabii Selahattin Pınar'ın eserlerine yöneldim. Aslında bilmediğim biri değil ama tabii derinlemesine inceleyince yüzlerce eseri çıkıyor karşımıza. Ve tabii Afife Jale'nin hayatı. Çok güzel bir oyun oldu. Benim için çok duygusal. 1930'lar ya annemin babamın en çok sevdiği şarkılar. Adamın şarkıları çıktı. Çok sevindim buna. Bazı şarkılarını annemin sesinden hatırlıyorum. Şimdi onu canlandırmak çok keyifli. Müthiş bir sanatçı olduğunu düşünüyorum. Savaş yıllarında Osmanlı'nın paramparça olmuş ve işte Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulma aşamasında bunlar sanatçı, akademisyen, önderler, önder kişiler olmuşlar. O yüzden böyle bir sanatçıyı canlandırmak oldukça keyifli.
1: 12-13 Eylül tarihlerinde Berlin'deki Ballhaus sahnesinde sahneye çıkacaksınız. Burada Berlin'de bizi dinleyip gelmek isteyenlere tekrar haber vermiş olalım. Peki Arşak Yaşar Kurt'tan önümüzdeki dönemlerde daha neler dinleyeceğiz, neler duyacağız?
0: Klasik Ermeni eserleriyle ilgili bir çalışmam var uzun zamandır. Onları seslendirmek ve aynı zamanda enstrüman olarak da kaydetmek için. Ve klasik halleriyle aslında klasik yapılarına bağlı kalarak bu var kafamda. Onun dışında Yaşar Kurt konserleri devam ediyor tabii. Anneyi yine söylüyorum çünkü dünyada savaş hiç bitmiyor ve savaş karşıtı duruşumu her zaman yanımda taşıyacağım. Her zaman barıştan yana, sevgiden yana olacağım. Ve insan haklarını ve doğayı çiğneyen insanlara karşı da çok sert olacağım.
1: Bugünkü bizden birinin konuğu sanatçı Arşak Yaşar Kurt'tu. Yaşar, çok teşekkürler bize ayırdığın zaman için.
0: Ben teşekkür ederim bu röportaj için.
1: Bizden birinde Almanya'da hayatını sürdüren vatandaşlarımızı uğraşları, meslekleri, sosyal faaliyetleri ve sanatlarıyla konuk almaya devam edeceğiz. Siz de bizi takip etmeye devam edin. Bütün bölümlerinizi RD Sounds ve Podcast dinlenebilen bütün platformlarda dinleyebilirsiniz. Bizi eşinize, dostunuza tavsiye etmeyi ve daha birçok haber bulabileceğiniz Facebook hesabımıza göz atmayı da unutmayın. Bizden bugünlük bu kadar. Mikrofonda ben Aydın Işık. Bir dahaki bölümümüzde görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Bu bir Kosmo prodüksiyonudur.